0: da seni özlerken.
1: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Şimdi daha iyi anlıyorum. Sana dokunabilmenin yaşamın belki de en zor koşulu olduğunu. Oysa ki koşulsuz yaşamak hep bir umuttu. Bazen şarkı söylemek, bazen de türkü dinlemek gibi.

saat sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay ayıydın.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yâri neyleyim? Neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gün İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 20

Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefin

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resor Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resor Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
4: Yerlerden düşürenlerden bulamazsın belki bir çevre.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Toplantıda bölgesel gelişmeleri, trafik güvenliğini, güncel ekonomik durumu ve terörsüz Türkiye sürecini mütalaa ettiklerini belirten Erdoğan, ülkenin kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldıklarını söyledi. Milletin geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bayramın ülkeye, millete ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sanal medya hesabı üzerinden Ailemiz Büyüyor notuyla yaptığı paylaşımda bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hep birlikte çocuklarımızın, kadınların, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal hizmetlerimizi daha güçlü ve daha kapsamlı şekilde sunmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Yayıncılık sektöründe yapay zeka ve ücretsiz dijital altyapı dönemi başlıyor. Radyo ve televizyon yayıncıları meslek birliği RATEM, sektörün dijital dönüşümü için kapsamlı bir proje hazırladığını duyurdu. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti. Projeyle yayın kuruluşlarının en büyük giderlerinden olan web sitesi, sonucu ve mobil uygulama hizmetleri yüksek güvenlik standartlarıyla ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca dinleyici alışkanlıklarını analiz eden yapay zeka sistemleriyle telif haklarını koruyan dijital takip altyapısı da kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla bugün Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine iştirak edecek. Törende Uraloğlu'nun yanı sıra Gürcistan Başbakanı, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı ile Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı birer konuşma yapacak. İran, Hürmüz'den geçiş izni için başvuru yapan gemilerle ilgili istatistikleri yayımladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Nisan ayından bu yana 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Türkiye Amile Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup zümrüdü Anka kuşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel görneğiniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
4: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Toplantıda bölgesel gelişmeleri, trafik güvenliğini, güncel ekonomik durumu ve terörsüz Türkiye sürecini mütalaa ettiklerini belirten Erdoğan, ülkenin kalkınma, adalet ve demokrasi yolculuğuna ivme kazandıracak kararlar aldıklarını söyledi. Milletin geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bayramın ülkeye, millete ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sanal medya hesabı üzerinden "Ailemiz büyüyor" notuyla yaptığı paylaşımda bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 680 sözleşmeli personelin yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hep birlikte çocuklarımızın, kadınların, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın yanında olmaya, sosyal hizmetlerimizi daha güçlü ve daha kapsamlı şekilde sunmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Yayıncılık sektöründe yapay zeka ve ücretsiz dijital altyapı dönemi başlıyor. Radyo ve televizyon yayıncıları meslek birliği RATEM, sektörün dijital dönüşümü için kapsamlı bir proje hazırladığını duyurdu. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, yerel, bölgesel ve ulusal yayıncıların rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirtti. Projeyle yayın kuruluşlarının en büyük giderlerinden olan web sitesi, sunucu ve mobil uygulama hizmetleri yüksek güvenlik standartlarıyla ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca dinleyici alışkanlıklarını analiz eden yapay zeka sistemleriyle telif haklarını koruyan dijital takip altyapısı da kurulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle işletmeye alınması dolayısıyla bugün Gürcistan'da düzenlenecek resmi sembolik açılış törenine iştirak edecek. Törende Uraloğlu'nun yanı sıra Gürcistan Başbakanı, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı ile Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı birer konuşma yapacak. İran, Hürmüz'den geçiş izni için başvuru yapan gemilerle ilgili istatistikleri yayımladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Nisan ayından bu yana 300'den fazla geminin geçiş izni için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Türkiye Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup zümrüdü Anka kuşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: alışverişin merkezi Esme.
1: Yeter ki iste, adresi Esme.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi, numara 297. Ada Döner.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Senin o yokluğunda bir anım bir an yerini tutmuyor ki bir anım inan. Kaderi zorluyorum inadı.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Genel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İsviçre, Cenevre'ye gitti. Bakan Işıkhan, programları kapsamında İsviçre'de faaliyet gösteren Türk STK temsilcileriyle bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'u ziyaret eden Hakan Fidan'ın Singapur Başbakanı Lawrence Wong'la görüştüğü belirtildi. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, yayıncılık sektörünün geleceğini değiştirecek dijital dönüşüm hamlesini duyurdu. Yerel ve ulusal yayıncıları geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak istediklerini belirten Gündoğan, internet sitesi, sunucu ve mobil uygulama gibi maliyetli hizmetleri yayıncılara ücretsiz sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Gündoğan, sektörün rekabet gücünü artırmak için yapay zeka destekli teknolojileri de devreye alacaklarını vurguladı. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edilen mal varlığına yönelik 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la anlaşma sürecindeki son durumu değerlendirdi. Trump, İran'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle görüşmeleri askıya alması konusunda kendilerine önceden bir haber iletilmediğini bildirdi. Spor. Türkiye Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup zümrüdü Anka kuşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 61 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları.

0: ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
4: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel gönleğiniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Rock FM 105. Duyguların frekansı.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Mersinli Ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle

reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

GLCAPO ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından düzenlenen 114. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İsviçre, Cenevre'ye gitti. Bakan Işıkhan, programları kapsamında İsviçre'de faaliyet gösteren Türk STK temsilcileriyle bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda resmi temaslarda bulunmak üzere Singapur'u ziyaret eden Hakan Fidan'ın Singapur Başbakanı Lawrence Wong'la görüştüğü belirtildi. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, yayıncılık sektörünün geleceğini değiştirecek dijital dönüşüm hamlesini duyurdu. Yerel ve ulusal yayıncıları geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak istediklerini belirten Gündoğan, internet sitesi, sunucu ve mobil uygulama gibi maliyetli hizmetleri yayıncılara ücretsiz sunmayı hedeflediklerini açıkladı. Gündoğan, sektörün rekabet gücünü artırmak için yapay zeka destekli teknolojileri de devreye alacaklarını vurguladı. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edilen mal varlığına yönelik 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la anlaşma sürecindeki son durumu değerlendirdi. Trump, İran'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle görüşmeleri askıya alması konusunda kendilerine önceden bir haber iletilmediğini bildirdi. Spor. Türkiye Amile Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup Zümrüt'ü Anka kuşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Cankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: elimi asla tutma.
1: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

61 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.

Selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. Şöyle 2.06.2026 günlerden Salı Türkiye saatlerimiz 15.20. Bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor. Şöyle saatlerimiz 18'i gösterene kadar en özel, en güzel şarkılarımda bugün de sizlere eşlik ediyor olacağım. Programın açılışını güzel bir Sıla Şahin şarkısıyla hemen gerçekleştirdim. Sizleri bekletmeden özenle, sevinerek, beğenerek seçtiğim şarkılar doğrultusunda tüm dinleyicilerime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum.

Gerçekten muhteşem bir şarkıydı değil mi? Geceye diyor sözüm var. Bizleri de severek dinleyen tüm dinleyicilerimize bu güzel şarkı armağanım olsun. Damla Hanım, Damla Damla en güzel şarkılarla, güzel şarkılarınızla başlasın dinleyelim demiş. Tarih Selim Yavuzturkan mesajını ulaştırmış. Teşekkürler abicim, sen de programıma hoş geldin. Sefalar getirdin. Şöyle her zaman farkımızı fark ettiriyor. Duygu ve düşüncelerimizi de başından sonuna kadar hissettirmeye yardımcı oluyor. O halde Emrah'ın da o güzel şarkılarından bir tanesi radyomuzda yerini almış bulunuyor. Bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerime de armağanım oluyor. Ruhundayım sizlerle.

Şöyle radyolarını yeni açan gönül dostlarına bir kez daha ben de merhabalar demek istiyorum. Damla ile olan birlikteliğiniz de en güzel şekilde devam ediyor. Sırayı da sevgili Semican kalmış bulunuyor sevgili dostlar. Esma'cığım en güzel şarkılarım sana da gelsin canım benim. İyi ki varsın, seni çok seviyorum. En güzel şarkılarım sana ve Türkan ablaya da kalpten, yürekten, gönülden armağan ediyorum. Semican ki sizlere de armağan ediyorum. Bir de

Özel ve güzel şarkılarla da programımıza devam etmeden önce sevgili Ebru Kurt ve tüm sevdikleri içinden güzel şarkılar armağanım oluyor. Sonrasında beni severek dinleyen tüm dinleyicilerime de şarkılarımı armağan etmek istiyorum. Gurbetteki tüm gönül dostlarına, tüm kaptan şoförlerimize ve tüm firmalarımız içinden güzel şarkılarım armağanım oluyor. Böyle güzel bir günde Derya Bedavacı'nın da güzel şarkılarından bir tanesi şimdilik sizlerle buluşuyor. O halde bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağanımız oluyor.

15.42 yaptık. Türkiye saatlerimizi Danla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, sırayı Semih Cenk'e bırakıyoruz. Bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de bu şarkılarım armağanım oluyor. Sevgili Asena ve Gülnur Çalışı'ndan güzel şarkılarımı armağan ediyorum. Hemen akabinde sevgili Ada Döner'in değerli sahibi tüm çalışanları, tüm müşterileri için de armağanım oluyor. O halde Semih Cenk şimdilik sırayı almış bulunuyor. Bu güzel şarkının sonra ufacık bir reklam arası, reklamlardan sonra Danla tekrardan buralarda. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 02 02. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

her zaman önde yazar, Dertliler Meyhanesi. İşte Serkan Kaya'nın da muhteşem şarkılarından bir tanesini uğurlamış ve göndermiş olduk. Saatlerimizde 15.49 yaptık. Şöyle unutulmayan şarkıların tek adresinde unutulmayan şarkılara doğru yolculuğumuz da devam ediyor sevgili dostlar. Selam kardeşim Saffet, ben diyor Müslüm Gürses'ten sen yanlış yaptın şarkısını rica etsem. Benden diyor sevginin kıymetini, değerini bilmeyen tüm insanlara gelsin. Şimdiden teşekkürler demiş sevgili Saffet abi mesajını ulaştırmış. Teşekkürler abicim, sen de programıma hoş geldin. Şöyle ikinci attın tüm kaptan şoförlerine neden güzel şarkılarım armağanım oluyor. Sevgili Esma da Müslüm Gürses'i çok seviyordu. Ona da armağan etmek istiyorum. Ona ve tüm sevdiklerine de armağanım olsun diyorum. Unutulmayan şarkıların tek adresinde rahmetli, saygıyla, sevgiyle andığım Müslüm Gürses'in o muhteşem şarkılarından bir tanesi şimdilik sizlerle. Ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz.

Zamanı değildi diyor. Sen yanlış yaptın. İşte Müslüm Gürses'in de bu güzel şarkısı ikinci hattan sevgili Saffet abimize ve Saffet abimizden de şöyle Saffet abiyi çok sevenlere armağan olsun diyorum. Ben mesajın tersini okuyorum abicim. Her ne olursa olsun insan kendini bildikten sonra sorun yok. Sen de gerçekten şöyle yüreği, kalbi, gönlü güzel bir abimsin. İyi ki varsın diyorum. Sevgili Muharrem abi de şu an ikinci hatta bizleri dinliyormuş. Ona da en güzel şarkılar armağanımız olsun. Her zaman sizler için en özel, en güzel şarkılarımı seçiyorum. Listelerime dahil ediyorum. İşte onlardan bir tanesiyle de ben de programıma kaldığım yerden hemen devam etmeden önce sevgili Gülnur ablaya da en güzel şarkılarımı armağan ediyorum. İyi ki varsın diyorum. İsmail YK'nın Sen Olacaktın adlı şarkısında gurbetteki tüm gönül dostlarına armağan ediyorum sevgili dostlar.

Sizler yine de kimse için ağlamayın değil mi? O güzel gözlerinizden yaşlar sadece mutluluk için aksın diyorum. Sevgili dinleyiciler, gerçekten muhteşem şarkılarla ben de bugün programıma kaldığım yerden devam ediyorum. Saatlerimiz de yavaş yavaş 16 yapıyoruz değil mi? Son 4 dakika, 4 dakika sonra arabesk şarkılara geçiş yapacağım. Bizleri severek dinleyen tüm arabeskçi dinleyicilerime de bu güzel şarkılarımı armağan ediyor olacağım. Öncesinde sevgili Damla Arıcan sıra yanmış bulunuyor. Damla'nın programında benim de çok sevdiğim bir şarkı elbet bana da armağan oluyor. Ve beni severek dinleyen tüm ama tüm dinleyicilerime de Damla'dan armağan oluyor. Hadi bakalım.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü

0: 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
1: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: Tık reklamlardan sonra Damla ile olan birlikteliğiniz de en güzel şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Şöyle sevgili Ada Döner çalışanları ve tüm müşterileri için en güzel şarkılarım armağanım oluyor. Ve de sırayı sevgili Müslüm Gürse salmış bulunuyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini saçmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki Damla ilesiniz.
1: Damla yayında.

ve son aşkımdın gençlik yağında. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sılamı, gurbet mi, adını sen koy.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını, bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

16.33 yaptık Türkiye saatlerimizi. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor sevgili dostlar. Gelen mesajlarım var, onları da değerlendirmeye alacağım. Öncesinde bizleri severek dinleyen, takip eden firmalarımızdan bir tanesi İnşallah yakında da aramızda olacak. Minik Dövme Stüdyosu'na da şöyle selamlar, sevgiler, saygılar. Sizler de Minik Dövme Stüdyosu'nu Instagram'dan takip etmeyi unutmuyorsunuz. İnşallah yakında şöyle reklamlarımızın arasında da detaylı bilgi için ulaşacaksınız. Gelen mesajlarla da hemen ben de yoluma, yolculuğuma, kaldığım yerden devam ediyorum. Biraz uzun olmuş, bunu birazdan değerlendirmeye alacağım. İyi yayınlar Damla, ben Onur demiş. Böyle güzel bir günde sesinizle programa huzur ve katıyorsunuz. Sizden demiş Tuğba Başaran'dan Yanmasın şarkısını. Sizi dinleyen tüm herkese armağan ediyorum demiş. Sevgili dinleyicim Onur mesajını ulaştırmış. Teşekkürler Onur, sen de programıma hoş geldin diyorum. İlerleyen dakikalarda o güzel şarkı da buralarda olacak. Öncesinde Ceylan sizlerle.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
4: 16.46 yaptık Türkiye saatlerimizi. Birlikteliğimiz aynı güzel şekilde devam ediyor sevgili dostlar. İyi yayınlar Damla ablacığım. Havza'dan selamlar. İbrahim Tatlıses'ten Nabert Olay'ın parçasını istiyorum. Birkaç bir şeyde müsaadenle eklemek istiyorum. Hayallerini diyor kovalamak için ayrı yollar seçtim. Umarım tüm hayalleri gerçekleştirirsin. Elveda demek istiyorum. Vedalar acısa da bazen gitmek gerekir. Kolay gelsin. Teşekkür ederim ablacığım demiş. Dinleyicim mesajını ulaştırmış. Teşekkürlerimi yolluyorum. Bazen vedalar insanın içini acıtsa da belki de Allah onun için hayırlısını nasip etmiştir. Onun için sizler her zaman doğru olana kendiniz karar veriyorsunuzdur. Sevgili Muharrem abi ve Buğra içinden güzel şarkılarım armağanım oluyor. Sırayı da sevgili Müslüm Gürses almış bulunuyor.

0: İki güzel şarkı bugün de sizler için ardı ardına radyomuzda yerini almış bulunuyor. İşte onlardan bir tanesi. Şöyle şarkılar sizleri, bizlere, duyguları, düşüncelere, kalbimizden, gönlümüzden, yüreğimizden geçenleri anlatmaya bazen yetiyor, bazen de eksik kalıyor. Ama her ne olursa olsun yalnızların yanında biraz da teselli etmeye gerçekten işe yarıyor diye düşünüyorum. Gurbetteki tüm gönül dostlarına da bu güzel şarkılarım armağanım oluyor. Gülnur ablacığım sana ve sevgili Asena'dan güzel şarkılar armağanımdır diyorum. Güzel bir şarkıyla ben de sizleri artık baş başa bırakıyorum.
1: Damla yayında.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi ziyaret gerçekleştirdiği Helsinki'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı konutunda gerçekleşen kabulde Türkiye ile Finlandiya arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkilerle güncel küresel ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın yarın Endonezya'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde liderler düzeyinde ortaya konan karşılıklı siyasi irade kapsamında ikili işbirliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesini teminen atılabilecek adımları ele alması bekleniyor. Yayıncılık sektöründe dijital dönüşüm için düğmeye basıldı. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, yerel, bölgesel ve ulusal tüm yayıncıların teknolojik altyapısını güçlendirecek kararlı adımlar attıklarını açıkladı. Sektörün daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiğinin altını çizen Gündoğan, web sitesi sunucu ve mobil uygulama çözümlerini yayıncılara tamamen ücretsiz sunmak için çalıştıklarını müjdeledi. Vedat Gündoğan, projelerin detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını belirtti. İçişleri Bakanlığı 21 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesaplarından DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Spor. Türkiye Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy mezarlığındaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup Zümrüt'ü Anka koşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla Damla programı devam ediyor. 17.04 yaptık Türkiye saatlerimize. Damla ile olan birlikteliğinizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, şöyle sevgili Sinan ve tüm sevdikleri için de en güzel şarkılar armağanım oluyor. Sırayı Oktay Gürtürk almış bulunuyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Şöyle radyolarınızın sesini açıyorsunuz. Frekansları asla ama asla değiştirmiyorsunuz.
0: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: İşte özel ve güzel şarkılardan bir tanesine daha sizleri bekletmeden geçiş yapıyorum. Benim güzel dinleyicilerim, Damla ablacığım kolay gelsin. Ben Mehmet Acıoğlu'ndan demiş ihtiyacım var şarkısını istiyorum. Güneşime gelsin, onsuz üşüyorum. Bir an önce düzelmesini bekliyorum. Bir ömür boyu gerekirse bekleyeceğim, kolay gelsin demiş. İşte sevgiler böyle olmalı değil mi sevgili dostlar? Seven bir ömür boyu beklemeli. İnsan iyi günde değil, kötü günde her daim yanında olmalı. Sevgiler o zaman daha da güçlenir. İşte güzel bir şarkı tüm sevenlere armağanım oluyor. Sizlerden de ufacık bir ricam var. Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki bugün de Damla'ylasınız.
1: Damla yayında.

0: incelikle hazırlandığı Adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
2: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

17.27 yaptık. Türkiye saatlerimizi birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. Sevgili dostlar, biliyorsunuz ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar ben buralarda oluyorum. Az önce aslında doğruyu söyledim değil mi? Bazen böyle 18'i dolduramadan kesinlikle bir işim çıkıyor. Onun için bazen yarım saat vedamı erken yapıyorum ama diğer gün telafisini ediyorum. Bugün de şöyle tam 18'e kadar ben buradayım. En güzel şarkılarımla sizlere de eşlik ediyor oluyorum. İşte onlardan bir tanesi şimdi radyomuzda sizler için yerini almış bulunuyor. Herkes ne yapıyor? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarının sesini ise açmayı unutmuyor. Unutmayın ki Damla'ylasınız.

özel ve güzel şarkılardan bir tanesini daha ağırlamış ve göndermiş olduk sevgili dostlar. Saatlerimizde 17.37 yaptık. Birlikteliğimiz en güzel şekilde devam ediyor. Her zaman seçtiğim şarkılar şöyle farkımızı fark ettiriyor. Duygu ve düşüncelerimizde başından sonuna şöyle hissettiriyor değil mi? Gerçekten hissettiriyor. İşte onlardan bir tanesi de şimdilik radyomuzda yerini almış bulunuyor. Sevgili Seda Sayan'dan geliyor. Evlerinde, iş yerlerinde, seyir halinde sesimin gönlüme, yüreğime ulaştı. Beni severek dinleyen tüm özel ve güzel dinleyicilerime de bu şarkım armağanım oluyor.

0: Seda Sayan'ın da güzel şarkısı radyomuzdaydı sevgili dostlar. Esma'dan ikinci hattan sevgili Saffet abisi için de en güzel şarkılar kalpten, yürekten, gönülden armağanım oluyor. Esma'cığım kusuruma bakma, biraz yoğunluk olduğu için şarkını biraz ilerleyen dakikalara bıraktım ama o güzel şarkıyı da senin için listeme dahil ettim. Ve senden tüm sevdiklerine, değer verdiklerine de bu güzel şarkımı gönderiyorum. İyi ki varsın diyorum. İşte güzel bir Ferdi Tayfur şarkısıyla ben de artık sizlere baş başa bırakıyorum.
1: Damla yayında.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, @Atakent Dönercisi.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
5: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

Reklamlardan sonra ben tekrardan buralardayım sevgili dostlar. İyi yayınlar Damla Murat Göğebakan'dan. Kalbim Yaralı parçasını bizler için çalar mısın? Kolay gelsin demiş. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyonu'nun sahibi sevgili Halil Güngör ve tüm şöyle müşterileri için en güzel şarkılarım armağanım oluyor. O da şu an bizleri dinliyor, sağ olsun var olsun. En güzel şarkılarımı da kalpten, yürekten, gönülden ona ve tüm sevdiklerine de armağanım olsun diyorum. Murat Göğebakan sizlerle.

İşte güzel bir şarkıydı, bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Sevgili HK Mutfak, sevgili Halil Güngör içinden güzel şarkılarım armağanım oluyor. Bugünlük de sevgili dostlar 3 saati dolu dolu doldurduk. Ve bana ayrılan sürenin de sonuna geldik. Sağlıklı, saatli, huzurlu bir şekilde. İnşallah Allah'tan bir şey olmazsa, tabii ki söz vermiyoruz ama büyük ihtimal olmaz. Yarın da saatlerimiz tam 15'i gösterdiğinde ben buralarda olacağım. Bunun da hatırlatmasını bugünden yapalım. Dün olmadığım için yarın da telafisini gerçekleştireceğim. Saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde Kalpten Kalbe programıyla sevgili Taner de sizlerle aynı özelliğe, aynı güzelliğe, aynı duyguları onun da kalbinde, gönlünde yaşamanız ve yaşatmanız dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: sebeplerle Gerçek Pide Keyfi sunuyor.
1: Neler, neler etmedin sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Ölüm bana yakın. Canım burnumda. Ölmekten falan da korkum yok ha. Aklım anamda, aklım yavrumda. Yeter felek, bırak şu yakamı. Benle uğraşma.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş resmi ziyaret gerçekleştirdiği Helsinki'de Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından kabul edildi. Finlandiya Cumhurbaşkanlığı konutunda gerçekleşen kabulde Türkiye ile Finlandiya arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkilerle güncel küresel ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Endonezya'ya resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan'ın yarın Endonezya'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde liderler düzeyinde ortaya konan karşılıklı siyasi irade kapsamında ikili işbirliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesini teminen atılabilecek adımları ele alması bekleniyor. Yayıncılık sektöründe dijital dönüşüm için düğmeye basıldı. RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Gündoğan, yerel, bölgesel ve ulusal tüm yayıncıların teknolojik altyapısını güçlendirecek kararlı adımlar attıklarını açıkladı. Sektörün daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiğinin altını çizen Gündoğan, web sitesi sunucu ve mobil uygulama çözümlerini yayıncılara tamamen ücretsiz sunmak için çalıştıklarını müjdeledi. Vedat Gündoğan, projelerin detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını belirtti. İçişleri Bakanlığı 21 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 21 ilde düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesaplarından DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamaların nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Spor. Türkiye Milli Futbol Takımı Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı her iki yarıda da bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Galatasaray Spor Kulübü'nde yeniden başkanlığa seçilen Dursun Aydın Özbek, 2026-2028 dönemi için mazbatasını aldıktan sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretlerde bulundu. Özbek ve ekibi ilk olarak kulübün kurucusu Ali Samiye'nin Feriköy mezarlığındaki kabrini ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı. Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi ziyaretleri dün Ankara'da devam etti. Yıldırım, omuz omuza olacağız, yan yana kalacağız. Kendi küllerimizden doğup Zümrüt'ü Anka kuşumuzu Kanarya'mıza zafere taşıyacağız dedi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında Anadolu Efes'i konuk ettiği maçtan 60-59 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.618 lira 28 kuruş, Amerikan doları 45 lira 92 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 86 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 41 sent, bir bitcoin 71.268 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.703 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas çevreleriyle Ankara'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Bilal'le Gerçek Pide Keyfi sunuyor.
1: Ben hep 17 yaşındayım. Demir kapıların her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım acıların, yalnızlıkların, ayrılıkların. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Taner'lesiniz.
1: ...20.02 saatlerimiz sevgili dinleyiciler... ...Astrova Spor Salonu sponsorluğunda... ...Kalplerin Buluştuğu Program... ...Kalpten Kalbe'de beraberliğimiz başlıyor... ...hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz... ...20.15 itibariyle... ...mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz... ...sırayla A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza... ...yer vereceğiz... ...sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz...

20.07 saat 20 sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlamış bulunuyor. Dün gece yarısına kadar mesajlarınıza yer verdik. Bu gece de mesaj trafiğimiz yoğun olacak. Neden biliyoruz? Çünkü mesajlarımız 07 itibariyle gelmeye, ekrana düşmeye başlamış. O nedenle ama hiç merak etmeyin, A'dan Z'ye gece yarısına kadar mesajlarınıza yer vereceğiz. Gerekirse yayınımızı uzatacağız.

Sen de kalmış güzel bir yorumdu sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlamış bulunuyor. Mesajlarınızı sadece WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz. Bilginiz olsun sevgili dinleyiciler. Ve ilk mesajımızla hemen başlıyoruz. İyi yayınlar kıymetli dostum Mesut. Büyük Keskin, her zaman yanındayız. Dostumuz Baki, canım dostum. Ankara'dan selamlar sevgiler. Akın Kaşıkçıoğlu 06 diyerek mesajını sonlandırmış. Aldırma gönül aldırma şarkısı. Kıymetli dostum Mesut, Büyük Keskin'e armağan olsun diyor.

0: Paylaşalım sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Bafra T tipi kapalı cezaevinde bulunan kıymetli abimiz Mesut Büyük Keskin'i, Özgür, Akif ve Gökdeniz'den selamlar. Bu şarkı değerli abimize armağan olsun. Seni dört gözle bekliyoruz abi. Metris'in önü parçası armağan olsun. Bafra kapalıda kıymetli abimiz Mesut Büyük Keskin'i diyorlar ve sevenleriyle buluşturuyoruz. Özgür, Akif ve Gökdeniz'den armağan oluyor.
1: Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.

Evet, üçüncü mesajımızı aktarıyoruz. Sevgili dinleyiciler, sırayla seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Yeniden Samsun T tipi Kapalı'da C10 koğuşunda yatmakta olan eşim Baran Çetin, seni çok seviyorum ömrüm. Son 3 gün Allah'ın izniyle kavuşacağız, son umudunu yitirme sakın. Bir cihana seni değişmem, bin cihan gelse senden vazgeçmem. Perşembe günü görüşte görüşmek üzere. Ömrüm şarkı benden sana gelsin eşim. Eşin Buse Çetin'den armağan olsun. Baran Çetin'e diyerek mesajını sonlandırıyor.

İyi yayınlar diliyorum. Samsu TTP Kapalı'da A7 koğuşuna yatmakta olan Tamer Karahasan'a kaya sızıma gelsin. Bedenin dört duvar arasında olabilir fakat düşüncelerin birlikte seyrettiğimiz yıldızlar kadar özgür ve geniş. İçini ferah tut her zaman varlığını, varlığımı hissedemesen de ben buradayım ve güzel günler için duacınım Sibel. Olacak gibi değil şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında en güzel şarkıların adresinde beraberiz ve bu parçamızda Tamer Karahasan'a armağan oluyor.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Ben Ali Hancı Uçkun, gurbetteki Erzurum Oltu T-Tipi. Kapalıda olan saygıdeğer abim Kemal Sarıkır, Seri Samet Yıldırım, Efkalı Ahmet Çoşkun, Umut Öztürk, Mukeda'yı Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangal, Ana Kadir Eriz, Kaan Durukan, Tamer Karahsan, Ömer Faruk Çelik, Yaşar Can Kaplan, Doğukan Aktuman, Volkan Demirci, Urfalı Ali, Cemal Çatıbaya, Digil Ali, Oğuzhan Kurta, Muharrem Durgun, Mustafa Yazıcı, Bektaş Akgöz, Enes Güdeloğlu, Recep Canasa, Umurcan, Özcan, Serdar Çelik, Mert Akta, Arif Soydaş'a, Muhammed Edize, diğer koğuşlarda yatan İsa Doğan, Mesut Delikanlı, Volkan Savaşçı, Fırkan Aydın, Fırkan Işık, Teksas, Ahmet Seçkin, Gerçen Bili, Sinan Kara, İlker Aydın, Abdullah, Altın Işık ve Tüm A7 koğuşuna, Kader şarkısına armağan olsun her şey her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor Alihan Coşkun.

saat 9'a kadar dolu şu anda. Özel isteklerle sevgili dinleyiciler, mesaj bölümümüz 9'dan sonra alalım sizi. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Hemen iyi yayınlar Enes, Mert Bilgin, Ömer Türkan Alkan, Semih Türk Dönmez, Mustafa Bilgin, Aydı Koçlu Yatağan, karizmatik, yakışıklı kral abimiz Alihan Coşkun Hasret ve sevgiyle seni bekliyoruz. Finale son 8 gün. ACB kardeşleri her yerde, ACB kardeşleri her yerde. Yarınlara güleceğiz şarkısı armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet, seri bir şekilde sırayla A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programına yeniden hoş geldiniz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Atakom'da hizmetinize Astrova Spor Salonu spor severleri duyurulur. Tutku FM bünyesinde ömür evlerinde hizmetinizde. İyi yayınlar, ben Efe Kağan Toklucuoğlu. A14'te yatmakta olan Can abilerim, Enes Yoruklu, Caner Balıklı, Aziz Can Hünerli, Anıl Kılınca, Çetin Kalaycı, Furkan Aydın'a arada bir parçası armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere diyerek mesajını sonlandırmış Efe Kağan Toklucuoğlu.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Rabia'dan Ordu Kapalı Bey 14 koğuşunda yatmakta olan Ahmet Güle'ye armağan olsun diyor. Kurban olurum şarkısı, armağan ediyorum. Seni çok seviyorum adam, kalbim, aklım, beynim, ruhum hep senine. Sakın unutma, özgürlük çok yakın, kalbim kafan rahat olsun diyerek mesajını sonlandırmış Rabia.

Yener Samsun TTP kapalı yatmakta olan güzel kızım Aleyna Olgun, zindanlar soğuk, zincirler yaşlı, belki biraz düşürüz, özgür günlerde görüşürüz. O güneş bizim için de doğacak, seni çok seviyorum, ablam Buse Çetin diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Buse Çetin için de geliyor, WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sırayla seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. WhatsApp üzerinden şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar sevgili dinleyiciler.

Ben Elif Yeşil, 10 koğuşunda olan canım oğlum, nefesim her şeyim, canımın yarısı elimde olsa bütün kötülüklerden uzağa götürmek isterim. Seni bana emanet eden Rabbime emanet ettim yavrum, cennet kokulum. Ne kadar acı ölüyleyim şarkısı oğlum, canımın içine armağan olsun diyor Elif Yiğit'ten.

Evet, yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler ve sırayla mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. WhatsApp üzerinden değerlendirmeye devam ediyoruz. Mesajlarınızı 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum Bafra, cezaevinde yatan değerli dostum kardeşim. Mesut Büyük Keskin'e selam olsun. Varlığı daim olsun can parçam. Rabbim en kısa zamanda özgürlüğüne kavuştursun. İnşallah Allah'a emanetsin kardeşim. Onur Gürgen'den Armağan Olsun Dostum Dostum şarkısı. Mesut Büyük Keskin'e armağan olsun diyor Onur'dan. Sonrasında diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. Gökhan Aslan, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Ferhat'tan ailesi ve sevdikleri için geliyor. Yerde.

Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Değerli dinleyiciler, WhatsApp üzerinden değerlendirmeye devam ediyoruz mesajlarınızı. İyi yayınlar diliyorum. Ben Ali Yiğit. Bugün günlerden Bekir Yiğit. Güneşe bak oğlum gökyüzüne. Gölgeler düşmesin gülüşüne. Yüreğin beyaz, yolun aydınlık olsun. Mirasın mal mülk değil, sadece insanlık olsun. Seni çok seviyorum aslanım. Doğum günün kutlu olsun. Heba olan günlere mi yanayım şarkısı Ali Yiğit'ten armağan olsun diyor.

Evet, ilk saatimizdeyiz sevgili dinleyiciler. İlk saatimizin son bölümünde Kalpten Kalbe programında geceye devam ediyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Y22 koğuşundan Metehan Gülhan, öncelikle canım kanım olan Efe, Gülhan ve Nuri, Can'a aynı sofrayı paylaştım kardeşlerim. Tunağan Çakır, Tunağan sizlere, Erdal Büyükdağ, Berkay Ahbeytul, Seyfullah Bozkurt, Alpercan, Ahmetli, Yusuf Taş, Serhat, Atara, Ümitcan, Aya, Serkan Kolulu, Murat Karaca, Turgay Aslan'a ve Fatih Kara Aslan'a selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca farklı koğuşlarda bulunan abi ve kardeşlerim Fatih Sancak, Yaşarcan Kaplan, Gökhan İpek, Barış Denizi, Gürkan Gürel ve Selahattin Üstün'e de selam olsun. Varalın parçası bu güzel eser tüm saydığım dostlarıma da armağan olsun diyor. Metehan, Gülhan ve sevdikleri için geliyor.

Barcelona Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar. C20'de koğuşunda yapmakta olan canım kocam Sezgin Palay'a gelsin güzel haberler. Alacağımız günleri az kaldı inşallah. Sevdiğim seni her şeyden çok özledim ve çok seviyorum. İnanıyorum ki kavuşacağımız güne çok az kaldı. Helal gözüm gel bahtım kar beyazı şarkısı armağan olsun diyor. Canım kocam Sezgin Palay'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar, ben Gökhan Ergül. C10 koğuşunda olan Bekir Yiğit'in doğum gününü kutluyorum. Yakamız şarkısı da armağan olsun diyor.

Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar, ben Gökhan Ergül. C10 koğuşunda olan Bekir Yiğit'in doğum gününü kutluyorum. Yakamış şarkısı da armağan olsun diyor.

Ve sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar biraz yoğunluk var sevgili dinleyiciler. Zaman zaman mesaj birleştirme yapmak zorundayız. İyi yayınlar sevgilim Ömer Çelik'e. Selamlar olsun sevgilim, seni çok özledim. Çok az kaldı, inşallah bitecek bu hasret. Güzel günler bizi bekliyor, az daha sabır. Sevdiğim, aramızdaki mesafeler sana olan sevgime engel değil. Kalbim hep seninle. Merse şarkısı armağan olsun, Ömer Çelik'e armağan olsun diyor dinleyicimiz. Sonrasında Alihan Coşkun, iyi yayınlar tüm radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan ediyorum. Sıradaki en güzel şarkıları diyor Alihan Coşkun için de geliyor.

İyena Belhan Bayağı, Cengiz Han Sürücü, Servet Ağacı, Cengiz Han Sürücü, Servet Ağacı, Melek Şenyeri, Erdinç Güney, Ahmet Hasan, Meriç Öztürk'e, Gürcan Şahin'e, Sercan Şahin, Aydın Bayrak, Yiğit Mana, Muhammed Keskin, Kaan Uncuoğlu, Mesut Şahin'e, Ersan Akçay, Hüseyin Polat'a, A19 koğuşundan İlyas Can, Kahraman, başka koğuşlarda olan abilerim Enes Yoruklu, Caner Barutlu, Buğra Yılmaz, Serkan Koloğlu, Anıl Güler, Salih Çelik, Kanat'a armağan ediyorum diyor.

21.15 saatlerimiz salı gecesinde Astrova Spor Salonu sponsorluğunda seri bir şekilde mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Samsun T-Tipi A7 koğuşunda yatmakta olan sevgili Aras Güçlü, Bohçacığı için Yar Gözlerini Ağlar gibi şarkısını armağan etmek istiyorum canımın içi. Arasıma seni çok seviyorum ömrüm diyerek mesajını sonlandırmış. Aras Güçlü, Bohçacı. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar Derya'dan sıradaki şarkı. Bütün sevdiklerime ve Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm, ben Umut Demir. Aleykümselam. Öncelikle C24 koğuşuna kadar bile yaptım. ABB kardeşlerim Emin Binici, Gökmen Ülkü, Ahmet Aslanoğlu, Bekir, Rıdvan Altuntaş, Sercan Okumuş, Mustafa Topala, Mert Seçkin, Furkan Keleşi, Furkan Bektaş'a, Mustafa Aşağ, Doğukan Demir, Kadir, Kalima ve farklı koğuşlarda olan kardeşlerim Akın Aksoy, Emre Elibüler, Berat Toprak, Furkan Kaya, Hakan Kara, yol karardığında elveda diyen haindir. Umut Demir'den armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

11.30 itibariyle doğum günü şarkısı var Ahmet Kaya'nın. Bu şarkı istiyorsanız mesajlarınızın sonuna doğum günü yazın sevgili dinleyiciler. Bu şarkıyı ekleyelim 21.30 itibariyle birazdan. Ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Hemen seri bir şekilde altı koğuşunda yatmakta olan Gizem. Gökmen aynı kader bile yaptım. Kardeşlerim Buse Çaça, Nehir Avcı, Duygu Dince, Esra Sevene, Çiğdem Parsa, Aslı Duman. Aynı kader bile yaptım kardeşlerime. Döneceğim bir gün şarkısını armağan ediyorum. Eski bir resim bıraktık geride kalanlara diyerek mesajını sonlandırmış Gizem Gökmen'den. Mesajımız TTP A14 koğuşundan Alper Ustabaş, aynı koğuşta kadar bile yaptım. Abilerim Enes Yoruklu, Caner Balıklı, Hasan Emre, Selim Güven, Çetin Kalay, Cihan Alkınç, kardeşlerim Buğra Yılmaz, Alperen Gündoğan, Emirhan Karacel Asaka, Emin Aktuman'a armağan olsun bu şarkı diyor. Alper Ustabaş içinde gidiyor.

Merhabalar, iyi yayınlar. Arkadaşım nasılsın? İyisindir inşallah, biziz. Bir sıkıntı yok, her şey yolunda. Evdeyiz, beraber, radyo başındayız. Herkesin sana çok selam var, kurban oldum. Yarın yanındayız Allah'ın izniyle. Seni çok özledik. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun bu şarkı diyor. Emrah Yalçın ve sevdikleri için geliyor.

İyi yayınlar dilerim. A26 koğuşunda yatağın annesinin bir tanesi olan Mücahit Ayaz annem. Dosyana baktırdım, sıkıntı yok. Etkilemiyor. 16 gün sonra dışarıdasın. Murat abine çok selam var. C12 koğuşunda yatan eşim. Dedi Murat'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Lavanta çiçekçilik diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz.

seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğimizi baştan söylemiştik sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. İyi yayınlar. Samsun TTP Kapalı'da C10 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Bekir Yiğit doğum gününü böyle kutlamak istemezdik inşallah. Bundan sonraki bütün doğum günlerini hep birlikte kutlarız. Bir an önce çıkman dileğiyle nice yıllara doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Bütün ailen selamı var. Sevgi yolluyoruz. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanetsin. Kardeşim Bekir Yiğit için armağan olsun diyor. Ahmet Kaya'nın doğum gününün bir şarkısı var. Bu şarkı istiyorsanız mesajınızın sonuna yazabilirsiniz. Sıradaki şarkı diye sevgili dinleyiciler bir kez daha hatırlatmış olalım. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Gökhan Aslan aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun Taner abi. Emeğinize sağlık diyor. Rica ederiz. Samsun TTP Kapalı'da C10 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Bekir Yiğit doğum gününü böyle kutlamak istemezdik. İnşallah bundan sonraki bütün doğum günlerini hep birlikte kutlarız. Bir an önce çıkıp gelmen dileğiyle nice yıllara doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Bütün ailen selam var, sevgiler yolluyoruz. Kendine çok dikkat et. Allah'a emanetsin diyor.

Ve bu şarkı için bir başka mesajımız sevgili dinleyiciler. Doğum günün kutlu olsun sevgilim Resul. Bu doğum gününde yanında olamasam da kalbim her zamanki gibi seninle, aramızdaki duvarlar, demir kapılar ya da mesafeler seni sevmeme engel değil. Rabbimden en büyük dileğim bir sonraki doğum gününü özgürlüğünde sevdiklerinle ve yüzünde kocaman bir gülümsemeyle kutlaman. Bil ki seni düşünen, yolunu gözleyen ve dualarında sana yer veren bir kara kız var. Her geçen gün seni biraz daha özlüyor. Kavuşacağımız günlerin hayalini kuruyorum. Yeni yaşın sana sağlık, sabır, güç ve güzel haberler getirsin. Doğum günün kutlu olsun. Yüreğimin en güzel köşesinde yaşayan adam, seni çok seviyorum kara kız. Dan armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırmış. Resul'e armağan olsun diyor.

Asurva Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Atakum'da hizmetinize Asurva Spor Salonu spor severleri hatırlatmış olalım. Bir kez daha güzel bir spor salonu sizleri bekliyor Atakum'da. Tutku FM bünyesinde sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz mesajlarınıza yer vermeye. İyi yayınlar can yoldaşım kalbim. Can yoldaşım kalbim Merve Engin. Bu özel isteğim senin için, senin o tek bir gülüşün için dünyalar benim oluyorsa, seni her özlediğimde gözlerimden damlalar dökülebiliyorsa, sen üzüldüğünde benim de canım yanıyorsa, sesini duyduğumda her şeyi unutup mutlu oluyorsam, bunun adını sen koy. Kalbimde hiç susmayan en güzel hikayem sensin. Yukon'dan Merve'sine armağan olsun ama geçecek. Sol yanıma Yasin, arkadaşları Betül ve Gönül'e de çok çok selamlar olsun diyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahmet Kaya kontenjanımız az önceki şarkıyla doldu sevgili dinleyiciler. O yüzden Ahmet Kaya yazdığınız mesajlarda istek şarkılarınızı değiştirin, yeniden düzenleyin lütfen. Kotamız Ahmet Kaya için şu anda saat en az 11'e kadar dolu durumdadır. Bir iki kez daha hatırlatmış olalım. Hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sadece WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendiriyoruz. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar. Biz A14 koşu olarak bugün aramızdan ayrılan A21 koşudaki Caner Balıta abimize, Ünal Eker abimize kardeşleri olarak Yol Yemez şarkısını armağan ediyoruz. Arada mesafeler olsa da gönüller, kalpler bir özgür günlerde görüşmek ümidiyle gününden güzel yarim Alper Ustabaş'a da selamlarımı iletirim. Seni çok seviyorum diyor. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan iyi yayınlar. Kalpten Kalbe Taner Yalçın Coşkun ben. Tüm güzel şarkılar oğlum Alihan Coşkun'a ayrıca gurbette bulunan herkese armağan olsun Yalçın Coşkun'dan diyor.
1: Tutku FM

Yeniden Rabia'dan Ordu Kapalı Bey'e 14 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Güley'e armağan ediyorum, seni çok seviyorum. Adam kalbim, aklım, beynim, ruhum. Hep seninle, sakın unutma, özgürlük çok yakın. Kalbim, kafan rahat olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Rabia'dan armağan oluyor. Evet, seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Gizem Turgut'tan C11 koğuşunda yatmakta olan eşim Emrah Turgut'a gelsin, seni her şeyden ve herkesten çok seviyorum. Gönlümün sahibi aslan eşim benim, asla yıkılmayan doğru duvarımda sensin, arkamdaki dağımda sensin. Güçlü olmayı ve şartlar ne olursa olsun ayakta kalmayı ve hayatta dimdik durmayı sende gördüm. Ve sende öğrendim dualarım, seninle seni kocaman öpüyoruz. Bir tanem benim, iyi geceler, geçmiş senelerimin anlamı, gelecek yarınlarımın umudu. Her zaman arkandayız aslan eşi, Ceylan olamaz ahirettin benim diyerek mesajını sonlandırmış. Aslanın eşi Ceylan, hayrettin benim diyerek mesajını sonlandırmış.

Selamünaleyküm, ben Alihan Coşkun. Aleykümselam Alihan. Aynı sofrayı paylaştığım resim Samet Yıldırım ve Yaşar Can Kaplan, kardeşime Özgür Kaplan'dan Azar Azar şarkısını armağan ediyorum. Bu özel isteğim armağan olsun. Ayça her yerde diyerek mesajını sonlandırmış. Alihan Coşkun ve sevdikleri için geliyor istek şarkımız.

Astronom Spor Salonu sponsorunda 21.55 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Tutku FM 105.0'dasınız. İyi yayınlar C26 koğuşundan Kadir Gürel abilerim, kardeşlerim Fatih Aslan, Cem Aslan, Samet Yıldırım, Yaşar Can Kaplan, Mete Ağan, Gülana, Selahattin Üstün, Hamdi Samet Mutlu, Yasin Ay, Kaya Şenel'e, Zeki Şenel, Zeki Çağlayan, bütün dost meclisine selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Kadir Gürel'den armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Mesajlarda çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz vardır. Mutlaka onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkıyı aslında lütfen. Güzel bir şarkıyı ekleyelim mesajı. İyi yayınlar. Kapalı C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz ve değerli arkadaşları Onur İhtiyaroğlu, Umurcan Baysal'a selam olsun. Emre'm canım, haber bekliyoruz. Yarın güzel bir gün olur inşallah. Seni çok seven eşim, eşin Fatma Temiz'den armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Egemen Bıçakçı Samsun TTP kapalı yatan A24 koğuşundaki abim Efecan Bıçakçı, not beni arar mısın diyerek mesajını sonlandırmış. Egemen Bıçakçı'dan armağan olsun diyor. Tüm güzel şarkılar. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Yasin arkadaşlarıma ve bütün radyo dostlarına armağan ediyorum sıradaki güzel şarkıları, emeğinize sağlık diyerek mesajını sonlandırmış. Peki. İyi yayınlar Samsun kapalı A20 koğuşunda Batuhan Say'a bir tanem seni çok özledim her şeyim yakışıklı sevgilim. Kızlarla geziyoruz seni çok özlediğimi fark ettim. Beni arar mısın sesini duymadan hayatıma devam edemiyorum. Müslüm Gürses Yanarım şarkısı sevgilim Batuhan Say'a da armağan olsun diyor. Ve sırayı Murat Şenpınar alıyor. Bir mesajımızı daha ekliyoruz bu şarkı için. Biraz daha seri olmamız lazım sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalı'da yapmakta olan Aşkım Hayatımın Anlamı Bengüsü Sevim Seni Çok Özledim bir tanem. Sana buradan bir şarkı armağan ediyorum. Müslüm'den Seni Yazdım Kalbime şarkısı armağan olsun diyerek mesajına son veriyor dinleyicimiz.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: 22.02 saat 20 Salı gecesinde beraberiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. İyi yayınlar Eda Dilek'ten. A24 koğuşunda bulunan Emre Yağızkaya'ya. Annem, kafana hiçbir şey takma Özgürlük, yakında bana güven. Koca dağım, seni çok çok seviyorum. Ben içeri sadece çocuğumu koymadım, dostum sırdaşımı koydum. Sensiz olmuyor yavrum. Eda Dilek'ten armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, ben Buket Ağam'ın Sis Koğuşu'nda yatan Mustafa. Angay, el ele verip hayalini kurduğumuz, uğruna dualar ettiğimiz gece, geleceği birlikte inşa edeceğiz. Kimseye ihtiyaç duymadan, çünkü biz iki kişi değil birbirine inanan kocaman bir ordunun gücüyüz. Sen yanımda olduktan sonra aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Seni çok seviyorum ve her koşulda yanındayım sevgilim. Yanımda sen olmayınca şarkısı Buket'ten armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Buket. Bana küsmüş yüzüme Gülay'ın güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı.

Yayın arka bak açık cezaevi Çiğaltı'da yapmakta olan Hakan Ceylan'a hep hasret kalsam da senin sesini yine severim, ölürcesine razıyım. Bu aşkın çilesini elbet bir gün sevdiğim Dilan'dan Hakan Ceylan'a armağan olsun, senin için gelsin bu şarkı diyor.

diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A14 koğuşunda yatan aslan kardeşim Alper Ustabaş'a başta ben, ablası, ailesi ve tüm sevenlerinden selam olsun. Onu çok seven ailesi olarak sonuna kadar arkandayız. Reisler de sever şarkısı ablasından, ailemizin reisi Alper Ustabaş'a da armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar A20 koğuşundan Salih Mert Keskinsoy'a, senden şans dilenenlere cevap olarak en büyük şansının ben olduğumu tekrar hatırlatmak isterim. Seni seviyorum sevgilim Salih Mert Keskinsoy'a, armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız, sevgili dinleyiciler merhabalar, iyi yayınlar diliyorum, ben Aysun Atalar. Samsun TTP Kapalı'da C11 koğuşuna yatan Fatih Çetin arkadaşı Seyit Ahmet Aksoy'a ve koğuş arkadaşlarına, C22 koğuşunda yatmakta olan tarihte de Fatih Karaslan ve koğuş arkadaşlarına armağan olsun, iyi yayınlar dilerim diyerek mesajını sonlandırmış Aysun Atalar. WhatsApp'tan sorular var, onlara birazdan cevap vereceğiz. Şarkı arasında sevgili dinleyiciler diğer bir mesajımız, Dinçay Çarıkçı aynı koğuşta paylaştım. Kardeşlerim Parican, Peki Özler, Harun Mutlu, Nevzat, Başkurt, Adem Çalan, Muhammed Kurçan, Muhammed Ulusoy, Özcan Karakoç, Umutcan, Koparana, Baran Oğuz, Aziz, Görogur, İlker, Mete, başka koğuşlarda yatmakta olan kardeşim Oğuzhan Kurta, Samet Yıldırım, Erçin Topaç'a, Samet Polat'a, Ünal Eker, Emirhan Okete, Murat Tahan'a armağan olsun, şarteli kapattım şarkısı Dinçay Çarıkçı'dan diyor.

İyi yayınlar A4 koğuşundan Yaren Bülbül C24'te bulunan değerli Mert Seçkin. Esir kaldığım yer sevdiğimin yüreği ise özgürlüğün canı cehennemi bu aşkım. Bu aşkım bulunmaz. İşi benzeri eşi benzeri parçası benden sana armağan olsun diyor Yaren Bülbül'den. Mert Seçkin'e armağan olsun diyor ilerleyen zamanda yer vermeye çalışacağız şarkıya. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Ferhat ben, ailem ve bütün sevdiklerim için armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar ve her şey gönlünüzce olsun, eminize sağlık diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Peki bir başka mesajımız, mesafe ne kadar uzun olursa olsun kalplerimiz her zaman bir canım abim. Doğum günün kutlu olsun, sabırla ve sağlıkla aramıza döneceğin günü bekliyoruz. Seni çok seven kardeşlerin Ömer Yiğit, Sefa Ateş, Kemalcan Aslan'dan armağan olsun. Ömer Yiğit, Sefa Ateş, Kemalcan Aslan'dan armağan olsun bu şarkı diyerek mesajına son vermiş denicimiz.

Salı gecesini beraber İstanbul Ev Gayrimenkul sponsorluğunda 22-13 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Yayınımız devam ediyor, gece yarısına kadar mesajınıza yer vereceğiz. Hemen sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. A20 koğuşundan Salih Mert Keskinsoy. Kader ve Liyatım abi kardeşlerim, başta abinin Şahin Uğurcan Şanlı, Batuhan Saya, Gürkan Saf, Emre Elibolera, İrfan Alagüze, Mertcan İlhan, Burak Çömert'e, Emir Şahan, Ayvaz Sait Çatal, Sakal, Mert Eren Torun, Semih Yılmaz, Berat Erzurumlu. Başka koğuşlarda yatmakta olan dostlarım, Taha Edize, Şeref Kayaoğlu Yurda, Ertekin'e ve Kaan Durukan'a çok selamlarımı yolluyorum. Biz çaresiz kalmayız, yaptıysak göze almışızdır. Sıradaki şarkı Arman Olsun, Salih Mert Keskinsoy'dan Metris'in önünde.

güzel bir mesajımıza geçiyoruz. Kotamız doldu Ahmet Kaya için ama sevgili dinleyiciler, birleştirme yapacağız. Zor günler geçicidir. Güçlü insanlar kalıcıdır. İçindeki umudu kaybetmeye bugün sabırla, geçen her an yarının güzel günlerini atılmış bir adımda seni sevenler seni unutmuyor ve daha güzel günlerde buluşacağımıza inanıyor. Başını dik tut. Her karanlık gecenin sonunda mutlaka bir sabah vardır. Kurban olduğum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun ya, can yoldaşım şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış. Emrah Yalçın'dan armağan oluyor. WhatsApp üzerinden arama yapmayın sevgili dinleyiciler, yayın aksıyor. Sadece mesaj gönderin. Şarkı aralarında da sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz mutlaka. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. Bakalım bekleyen mesajlar arasında. Gönlümden kalbime alışamadım parçası sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum, seni çok özledim. En kısa zamanda Allah'ın izniyle kavuşacağız. Az sabır kime kalmış? Oralar bize kalacak, güzel günlerimiz olacak. Hayırlısıyla seni çok seviyorum. Rüyanda beni gör. Seni kocaman öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum diyor.

İyi yayınlar. Ben Samsun TTT Kapalı'da misafir olan yavrularımız Sudenaz Ateş ve Halil Aran'a sesleniyorum. Siz benim karanlıkta ışığımsınız. Dualarım sizinle. Sizi çok seviyorum canlarım. Anneniz hep sizinle. Hırsız sokak size gelsin. Hasretle bekliyoruz diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Hemen sevgili dinleyiciler WhatsApp üzerinden bakalım. Geciken mesajlarımızdan birkaç tanesini yer verdik. İyi yayınlar. Ankara'dan Yasin, kadın kapalı yatan biricik eşim Songül'e bayram dönüşü yoğunluktan dolayı iş yerinden izin alamadım. Görüşe gelemeyeceğim. Hesabına ödeme attım. Kıyafet ve mektupları kargoya verdim. Başta baban olmak üzere herkesin selam var. Seni çok seviyorum ve özlüyorum. Bugünkü istek parçası ablam ve annenden sana hediye olsun. Kibariye'den annem şarkısı armağan olsun diyor. Ankara'dan Yasin mesajını ulaştırmış.

Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Ben Rümeysa, canımın içi kurban olduğum sevgilim Ömercan Karakurt'a. Armağan ediyorum, bir gün gelecek, bir gün kalacak bir tanem. Karanlıkta umutsuz kaldığın her an elini kalbine koy ve beni hisset. Hasretinden akan her gözyaşım sana duam olsun. Seni çok seviyorum Ömercan'ım. Seni önce seni sevdiren Rabbime, sonra da sana emanet ediyorum. Kara gözüm, seni seven can eşin Rümeysa'dan armağan olsun diyor.

0: İyi yayınlar, ben C8 Koşu'ndan Serkan Kör. Hasret Serkan Kör, hayat ne gideni getirir ne de zamanı geri getirir. Ya yaşaman gerekeni zamanında yaşayacaksın, yaşayamadığın güne ağlamayacaksın. Burada aynı sofrayı paylaştığım Bedirhan Belir, Doğukan Öztürk, Berkcan Uysal, Murat Kolaçalı, Ömer Aslan, Ömer Berkay Dikmen, Fark Ergün, Murat Kutlu, Fırat Çatala, Hasan Can Koç, Pirsür Can, Göseoğlu, Oğuzhan Özdağ, Cevat Yurta, Abdullah Enver Mutlu, Barış Temel'e, Burak Gökten'e, Tuncay Temiz'e, Seyit Ali Demircioğlu, Yunus Gökten'e, Ekrem Yıldız ve başka koğuşlarda olan bütün abi kardeşlerime selam ederim diyerek mesajını sonlandırmış Serkan Kör için giriyor.
1: Tutku FM.

0: Tutku FM.
1: 22.30 saatlerimiz, yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında seri bir şekilde mesajınıza kaldığımız yerden yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar, ben Yalçın Coşkun. Yakışıklı oğlum Alihan Coşkun, canım oğlum, güçlü ol ve sabrını kaybetme. Bugünlerde geçecek inşallah, seni her zaman düşünüyor. Dualarımda taşıyorum umudunu, yitirme az kaldı oğlum, seni çok seviyorum dimdik dur. Sıradaki şarkılar Alihan ve Kümayedi Koğuşuna armağan olsun Ağaç'a her yerde diyerek mesajını sonlandırmış. Ve Yalçın Coşkun'dan armağan oluyor sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben A14 Koğuşu'ndan Hasan Emici. Aleyküm selam Hasan. Aynı çatı altında kadar bile yaptım. Kardeş ve dostlarım Enes Çoruhlu, Anıl Kılınca, Selim Güven, Çetin Kalaycı, Buğra Yılmaz, Azem Adanur, Celal Saka, Alper Ustabaş, Alper Engin, Doğan, Emir Kara, Emir Şener'e, Emin Aktuman'a, Anıl Güler'e, İsa Can, Bulut ve başka koğuşlarda yatan Can abim, Caner Balıtlu, Salih Örnek, Bekir Aydın, Muhammed Karaçam, Mertcan Söyler, Anırcan, Esen Türkiye, Aykut Uyara, Mehmetcan, Dumanoğlu'na selamlar olsun. Hasan Emici'den armağan olsun bu şarkı diyor.

Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye, seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Yayınımız devam ediyor. Bekleyen mesajlarımızı da hemen sıraya aldık. İyi yayınlar Taner Bey, kalbimin en güzel yerinde duran, hayatımın anlamı, neşesi ve her şeyim olan Güven'e gelsin bu şarkı, bu özel isim. Nerede olursan ol, bilmeni isterim ki hep yanındayım. Mesafeler hiçbir şeyi değiştirmiyor. İçimdeki yerin her gün daha da büyüyor. Güçlü ol, bugünler geçecek. Senin varlığın bana her zaman güç veriyor. Seni seviyorum, sevgilerle Derya'dan Armağan Olsun bu parça diyor. Güven'e Derya ve sevdikleri için geliyor.

Derya'dan armağan oldu bu şarkı sevgili dinleyiciler. Bu şarkı için bir mesajımız daha var. Karakız, her ne kadar aramızda duvarlar olsa da kalbimin, kalbim her zaman senin yanında. Bil ki, bil ki ne yaşarsak yaşayalım, sana olan sevgimden, desteğimden vazgeçmeyeceğim. Sen benim her şeyimsin güzel. Güzel günlere kavuşacağımız güne kadar sabırla bekleyeceğim. Kendine iyi bak. Seni çok seviyorum bensiz bir doğum günü. Geçirsen de kutlu olsun nefesim. Resul Dal Bey'e armağan olsun bu şarkı diyor. Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor sevgili dinleyiciler. Bayramda bile, bayram gecesinde çok yoğunduk. Hiç zorlanmadım, su gibi mesajlara yer verdim ama bu gece şarkı yönlerinde biraz, şarkı isteklerinde çok baskıyı hissettik. O yüzden zorlandık açıkçası ama neyse, sağlık olsun. Sizler de istiyorsunuz ki mesajın sonunda şarkıyla birlikte yayınlansın ama sabaha kadar yayınlasak mesajları bazen yetiştirmek mümkün olmuyor. Yoğunluğa göre bizler de onu ayarlamak durumunda kalıyoruz sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm, ben Mücahit Karamuk Kavak, açıkta yatan candan öte abim. Mustafa Kızılkaya başta olmak üzere Samet Bulgan, Uğur Kurnaz, Bekiren Aslan, o gün Sarı Usta, Uğur Şaşmaz'a abilerime selam yollamak istiyorum. Hani benim gençliğim şarkısı. Mıcık abim az kaldı bekliyor seni diyor. Mücahit Karamuk Kavak, açıkta yatan candan öte abim Mustafa Kızılkaya'ya armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Seyfettin Gürel, Samsun. Kapalı yapmakta olan öz kardeşim Serdar Göre'de, Recep Semizoğlu abi, İmdat Kayaoğlu, Kayınçuma, Seyit Halil Demirci oğlu kardeşime, Anıl Çimen kardeşime, Hamdi Samet Mutlu abi, Ahmet Muhammed Kaya kardeşime, Emre Demiroğlu kardeşime, Hazar Demirbaş kardeşime ve bütün koğuş arkadaşlarına armağan ediyorum. Özgürlük servetiniz olsun diyor.

Evet, Ahmet Kaya kontenjanımız oldu sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Farklı şarkılara yönelmenizi sizlerden rica ediyoruz. Bir başka mesajımız, ben Suat Özdemirci'ye 10 koğuşunda olan can parçam Bekir Yiğit. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar asla unutulmaz. Yeni yaşının sana tüm güzellikleri getirmesini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun aslan parçası. Değişmem senin şarkısı da armağan olsun. Suat Özdemir'den armağan olsun bu parça diyor.

Sami Gayrimenkul sponsorluğunda salı gecesinde beraberiz. Katkılarından dolayı Sami Gayrimenkul'e de teşekkür ediyoruz. Sami Gayrimenkul yeni adresinde Atakum'da Çobanlı Tramvay Durağı'na cephe hizmetinize devam ediyor. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İsterseniz şarkıyı da başlatalım, onunla beraber devam edelim. Samsun TTP A14 koğuşunda yatan aslan kardeşim Alper Ustabaş'a, başta ben ablası, ailesi ve tüm sevenlerinden selam olsun. Onu çok seven ailesi olarak sonuna kadar arkasındayız. Ve ister de sever şarkısı ablasından ailemizin reisi Alper Ustabaş'a armağan olsun diyoruz.

yayınlar. Ben Elif Yiğit. Çiğon koğuşunda olan canım oğlum. Nefesim her şeyim, canımın yarısı. Elimde olsa bütün kötülüklerden uzağa götürmek isterim. Seni bana emanet eden Rabbime emanet ettim. Yavrum cennet kokulum. Ne kadar acıyor yüreğim şarkısı oğlum canımın içine armağan olsun diyor.

Her insanın hayatında zorlu dönemler olur. Önemli olan o günleri seni değiştirmesine değil, seni güçlendirmesine izin vermektir. Bugün yaşadığın sıkıntılar yarın geride kalacak. Umudunu koru. Sabrını kaybetme ve daima daha güzel günlerin geleceğine inan. Seni bekleyen güzel yarınlar var. Can parçam. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun bu parça diyor. Emrah Yalçın'ın mesajları gelmeye devam ediyor. Şair gibi yine güzel bir mesaj yazmış. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Gece devam ediyoruz. 22.57 saatlerimiz salı gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Şu anda bekleyen geceye dair yaklaşık 5 mesajımız var. Gelen mesajlarımızı da hemen listemize dahil ediyoruz. Kalpten Kalbe programında. İyi yayınlar, eşim Azar Göçer'e seslenmek istiyorum. Ben iyi, merak etme, seni çok seviyorum. Biz berabersek güçlüyüz. Bağırsak biriz, özüm benim, ruh ikizim, her şey düzelecek. Sayılı günlerim kaldı. Sana koşacağım günü bekliyorum. Çok heyecanlıyım, ben senin özleminin fakiriyim. Bari sen gitme, aslan kocama Hazar Göçer'e armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Gitme. Güneşin tam kızıllığında çiselenmiş yaprak kırıntılarını, suspus olmuş toprağın doğum halini, börtü böceklerini, sabah çayını yudumlarken

dilimin kekeleşmiş kekeş halini. Kaç milyon yıl olmuş kabuk tutmayan yaramın kanayan yarasını, gözyaşlarını, esaretini ve dağlarda yankılaşma direnişin Yılmaz bekçilerini anlatacağım sana. Gitme. Serhat'ta Murat'ın köylen akışını, Fırat'ta asiliğini haykıracağım. Kurşuna siper olmuş yüreklerin gülüşlerini, yürüdükleri patika yollarda düşlerini, saçlarından tel örgüler örülmüş coğrafyamın kızlarını anlatacağım sana. Toprağa düşen gülüşleri,

Kimi gittiği yeri mutlu eder, kimi kaldığı yeri. Kalpten Kalbe programında sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. 20.02 saat 20 Salı gecesinde yeni saatimizdeyiz ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Yoğun bir mesaj trafiğinden çıktık. Şu anda sevgili dinleyiciler, C10 koğuşunda yatmakta olan abim Bekir Yiğit. Mesafe ne kadar uzun olursa olsun kalplerimiz her zaman bir. Canım abim, doğum günün kutlu olsun. Sabırla ve sağlıkla aramıza döneceğin günü bekliyoruz. Seni çok seven kardeşlerin Ömer Yiğit, Sefa Ateş, Kemalcan Aslan'dan Armağan Olsun bu şarkı diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Ayrıca bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizi de armağan ediyoruz. Bütün güzel şarkılarımızı sevgili dinleyiciler. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar Tutku FM 105.0 A24 koğuşunda bulunan Emre Yağızkaya'ya Eda Direk'ten canım oğlum yokluğun evin her köşesinde hissediliyor. Her gün senin için dua ediyor. Seni düşünerek uyuyup uyanıyorum. Bu günler geçecek, yeniden sarılacağımız günler gelecek. Ne yaşanırsa yaşansın. Sen benim evladımsın ve seni her şeyden çok seviyorum. Allah yolunu açık etsin, kalbine huzur versin. Seni hasretle bekliyorum oğlum. Koca dağım diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Emre Yağızkaya'ya armağan olsun diyor.

Yayınlar Sefa Kürsi Samsu T tipinde C10'da yatmakta olan kardeşim Bekir Yiğit, doğum günün kutlu olsun, inşallah özgür günlerde görüşmek üzere, C10 koğuşuna selamlar olsun diyor Sefa Kürsi'den.

Rutku FM 105.0 Köylü'den Arda Rengi'ne aynı yüreğin iki yarısı gibi biri susar biri içinde büyür. Söylenmeyen her söz işte bir iz olur. Geçmez eksilmez arada mesafeler olsa da gönül aynı yerde durur. Bir selamla ısınan bir hatırayla ayakta kalan bir bağ bu. Köylü'den Arda Rengi'ne armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhabalar, Samsun Kapalı Yatağın canım abim. Celil Albayram için istiyorum bu parçayı diyor. Az kaldı, bugünlerde geçecek inşallah diyerek mesajını sonlandırmış. Samsun Kapalı Yatağın canım abim Celil Albayram için armağan olsun diyor dinicimiz. Bu şarkı arşivde bulunmuyor ama güzel bir şarkı, sizin için de gönderiyoruz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Tutku FM 105.0 Samsun T-Tipi Kapalı T2 koğuşunda yatan kardeşim Sezer Aşıra ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Gecenin en koyu yerinde bile umut bitmez. Zordayın parçası tüm yüreği sıkışanlara armağan olsun. Bugün bir gün bu zorluklar da geçecek diyerek mesajını sonlandırmış. Sezer Aşıra armağan olsun diyor.

Elbet. Elbet bir gün özgürlüğü benim olacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın.

Valla Samsun Çarşamba Dağ Açık Cezaevinde yatağın canım eşim Evrem. Seni çok severim, her zaman yanındayım. Canımı sabırsızlıkla bekliyoruz seni, her şeyim. Sayılı günler çabuk geçer, üzülme bir tanem, her şey güzel olacak. Aklın kalmasın, hayatım gözlerim arıyor gözlerini. Sevdiğim adam eşime gönül yaram şarkısı armağan olsun diyor. Canım eşim Evrem için gelsin diyor.

0: akşamlarına armağan olsun, gecenin en koyu yerinde bile umut bitmez diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet, A'dan Z'ye dediğimiz gibi Kalpten Kalbe programında tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Şarkıların da tamamını yetiştirmek keşke mümkün olsa ama bu mümkün olmuyor. Betül Kılıççı'ya 10 koğuşunda olan Bekir Yiğit kardeş kelimesini 6 harfe sığdırmışlar fakat ben seni yere göğe sığdıramıyorum. Doğum günün kutlu olsun Can kardeşim. En yakın zamanda da yine bir arada olacağız. Doğum günün kutlu olsun kardeşim benim diyor. Betül Kılıç'tan armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Kemal Yıldırım bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Peki, iyi yayınlar diliyorum A1 koğuşunda olan Münevver Temiz'e ve C8 koğuşunda olan Tuncay Temiz'e, Yasemin Temiz'den abim ablam. Sizi çok özledim, çok seviyorum, sürekli aklımızdasınız. İnşallah her şey çok güzel olacak, benim sana olan bu sevdam bitmez armağan olsun diyerek mesajına son vermiş dinleyicimiz. İYNR Samsun TTP Kapalı'da C5 koğuşunda yatan abilerim ve kardeşlerim Samet Avcı, Engin Keser, Ümit abim ve başka cezaevlerine nakil olan Mücahit ve Mustafa abime, açıkta yatan Mehmet Ocakçı'ya çok selam. Sizi seven kardeşleriniz Onur Şahin'den armağan olsun. Nerede kardeş şarkısı armağan olsun Onur Şahin'den diyor dinleyicimiz.
1: Tutku FM.

Sunbabe Gayrimenkul sponsorluğunda Salı gecesinde Kalpten Kalbe programında Tutku FM 105.0'da beraberiz değerli dinleyiciler. Ve son yarım saatimize girmiş bulunuyoruz. Biraz daha seri olacağız. Tüm mesajlarınıza da yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatıyoruz gerekirse. Yayınımızı biraz daha uzatacağız. Bazı yollar uzun, bazı bekleyişler zordur ama sabırla geçen her gün insanı hedeflerine biraz daha yaklaştırır. İçindeki ışığı söndürme, moralini yüksek tut. Gün gelir bütün zorluklar geride kalır ve geriye sadece verdiğin mücadele kalır. Rabbim gönlüne ferahlık, yüreğine güç versin kurban olduğum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a Sensiz Yapamıyorum şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamlar A20'de olan eşim Burak Canas'ın aşkım edeyim. Batuval, dinlendim. İyice aklın kalmasın, çok iyiyim. Sen de iyi ol ömrüm. Sen benim için çok değerlisin sol yanım. Mesafeler bizim için değil, sabrımız, inancımız çok büyük. Kalbinden öpüyorum benim. Cennet kokulum, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. Burak Canas'ın armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm, ben A14 koğuşundan Osman Bayrak. Aleykümselam. Kader birliği yaptığım başta abim Hasan Emici, Selim Güven, Enes Yorulu, Bora Yılmaz, Emine Aktuman'a, Anıl Güler, Anıl Kılınç, Lasaka, Emir Ankara, Çetin Kalaycı, Emir Şener, Emir Ankara, Alperen Doğan'a, Alper Ustabaş'a, Yunus Emre, Burkan, Azyan Hünerli ve başka koğuşta yatan Caner Balıklı için Varalım şarkısını armağan ediyorum diyor Osman Bayrak. Daha önce yer vermiştik. Sıradaki güzel şarkı sizin için de armağan olsun. Bir başka mesajımız. Murat Tahan, Yusuf Üstün, Recep Özden, Samet Tuncay Tahan, A25 koğuşuna Recep Kurses'ten armağan olsun. Nereden bileyim şarkısı diyor. Arşivde bulunmadığı için güzel bir şarkıyı sizin için de gönderiyoruz. Murat Tahan, Yusuf Üstün, Recep Üstün, Recep Özden, Samet Tuncay Tahan'a, A25 koğuşuna Recep Kurses'ten armağan olsun diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz. Ve bir mesajımız daha var sevgili dinleyiciler, bekleyen mesajlarımız arasında. A24 koğuşunda bulunan Emre Yazıkaya annesinden mesaj: canım oğlum, mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sen her zaman kalbimin en güzel yerindesin. İçinde bulunduğun günler elbet geçecek. Güçlü ol, umudunu kaybetme, seni özlüyor dualarımda her gün. Sana yer veriyorum, unutma ki seni seven ve yolunu gözleyen bir annem var. Allah seni koruyor, Allah seni korusun, sana sabır ve güç versin. Seni çok seviyorum oğlum, lütfen kafana takma, çıkacaksın yakın zamanda, ben ölmedim diyerek mesajını sonlandırmış Emre Yağız Kayı'ya armağan olsun.

kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için.

0: Evet, şu anda mesaide olan çalışan tüm dinleyenlerimize de bütün güzel şarkılarımız harman olsun sevgili dinleyiciler. A'dan Z'ye mesajlarınıza yer vereceğiz sırayla. Köylüden Arda Rengi'ne, aynı yüreğin iki yarısı gibi, biri susar biri içinde büyür. Söylenmeyen her söz işte bir iz olur, geçmez eksilmez, arada mesafeler olsa da gönül aynı yerde durur. Bir selamla ısınan, bir hatırayla ayakta kalan bir bağ bu. Arda Rengi'ne armağan olsun diyor. Deniz kadar derdim var, güzel bir parça alıyor sırayı.
1: Tutku FM.

İyi yayınlar Dinçer Çarıkçı. Aynı Koğuş'ta paylaştığım kader birliği yaptığım Fahri Can Pek, Özel Harun Mutlu, Nevzat Başkurt, Adem Çal, Muhammed Kurtça, Muhammed Ulusoy, Özcan Karakoç, Umutcan Koparan, Baran Oğuz, Aziz Koroğur, İlker Mete, başka koğuşlarda yatmakta olan kardeşim Oğuzhan Koç, Samet Yıldırım, Erçin Topaca, Samet Polat'a, Ünal Eker, Emirhan Okete, Murat Ahan için armağan olsun bu parça diyor Dinçer Çarıkçı'dan.

günler. Eda Dilek Kaya'dan A24 koşunda bulunan Emre Yağız Kaya ve Efe Can Bıçakçı'ya gelsin tüm güzel şarkılar. Çocuklarım inşallah bu günler geçecek, dualarımızdasınız. Dilek Kaya'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımı, selamünaleyküm, ben Can Bolat. Gökçe abim Bektaş, Bektaş dostum Serkan Çulha. Selam olsun bize, ancak inandığı değerler uğruna bedel ödemiş insanlar anlar dostum. Serkan Çulha, seni görmeyince beynim dolar. Sefa güzel. Tüm güzel şarkılarda armağan olsun diyor Can Bolat Gökçe'den.

0: Can ulaştırmış mesajını yayınlar tüm Tutku FM dinleyenlerine ve sıradaki şarkılar sevdiklerimize armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Peki, Kalpten Kalbe programında Kibariye alıyor sırayı.
1: Tutku FM.

23.50 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. A1 Koğuşu'nda yatmakta olan Eknur Tibet'e, Aleyna Olgun'a ve Koğuş arkadaşlarına selamın aleyküm. Nasılsın dayımın kızı? Her doğan yürek, umudun olsun. Erdoğan, yürek umudun olsun, her çırpınan kuş nefesin olsun. Elbet bitecek bu günler. Kime kaldı ki sana kalacak o dört duvar? Bu parçam benden ve Tubiş'ten sana armağan olsun der güzel direk mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Bazı özlemler kelimelerle anlatılmaz. Seni düşündükçe bir yanımız eksik kalıyor ama biliyoruz ki hiçbir zorluk sonsuza kadar sürmez. Bugün sabırla beklediğimiz kavuşma yarın en güzel hatıramız olacak. Umudunu kaybetme. Dualarımız ve kalbimi seninle üzerine ört. Yarın yine seninle radyo başında olacağım. Sabahta yanında olacağım. Seni çok seviyorum. Rabbime emanetsin, kurban olduğum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a sürgün parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın.

Mesut Gürses'in unutulmayan yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı ve gel bana doğru diyor. İyi yayınlar A20 koğuşunda Salih Mert Keskin Soya, senden şans. Dilenenlere cevap olarak en büyük şansının ben olduğumu tekrar hatırlatmak istedim. Seni çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Salih Mert Keskin Soya, armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Gökhan Aslan'dan, armağan olsun bütün güzel şarkılar radyo dostları için diyor. İyi yayınlar A14 koğuşunda yatmakta olan oğlum Alper Ustabaş'a selam olsun, sıradaki tüm güzel şarkılar yakıştı oğlum Alper Ustabaş'a, annesinden armağan olsun diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: Saat 20'de başladı beraberliğimiz sevgili dinleyiciler. 20.15 itibariyle mesajlarınıza yer vermeye başladık. 11 mesaj trafiği vardı. Şu anda geceye dair bekleyen bir mesajımız var. Hemen yer verelim. Bursa'dan Nuray Hanım, Samsun TTP C2 koğuşunda olan oğlum İsmail Emre Yılmaz'a yazın ya kar başıma parçasını armağan ediyorum. Oğlumun gözlerinden öpüyorum. Evladımın Rabbime emanet ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Bursa'dan Nuray Hanım için gidiyor.

Evet, Kalpten Kalbe programına sonlara yaklaşıyoruz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar. Sıradaki şarkılar Bekir Yiğit ve siz değerli çalışanlara gelsin. Bekir Yiğit, bir canım var, o da sana feda oğlum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımız bizlere ulaşan. Merhabalar, ben Turgut. Bütün radyo dostları için istiyorum sıradaki şarkıları. Tutku FM dinleyenlerine de armağan olsun. Emeğinize sağlık diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Peki. İyi yayınlar abilerim ve kardeşlerim, Samet Avcı, Engin Keser, Ümit abim ve başka yere nakil olan Mücahit ve Mustafa abime, Mehmet Ocakçı'ya çok selam olsun. Sizi seven kardeşiniz Onur Şahin'den armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. A1 koğuşunda olan Münevver Temiz'e ve C8 koğuşunda olan Tuncay Temiz'e, Yasemin Temiz'den. Abim ablam, sizi çok özledim, çok seviyorum, sürekli aklımızdasınız. İnşallah her şey çok güzel olacak. Bu sevda bitmez şarkısı armağan olsun diyor.

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

Evet, Kalpten Kalbe programında gecenin sonuna gelmiş bulunuyoruz ve son mesajlarımıza yer veriyoruz. A4 Koğuşu'ndan Yaren Bülbül C24'te bulunan değerlim Ben Seçkin'i, esir kaldığım yer sevdiğimin yüreği ise özgürlüğün canı cehennemi, bu aşkın bulunmaz işi benzeri parçası benden sana.

0: Aysun Atala, Samsun TTP Kapalı'da C11 koğuşuna yatan Fatih Çetin arkadaşı Seyit Ahmet Aksoy Bey, koğuş arkadaşlarına Tarık dedi, Fatih Karahsan Bey, koğuş arkadaşlarına armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. İyi yayınlar Buket, ben sizlerden istemiş olduğum bu parçayı Mustafa Anga'ya armağan ediyorum. Seni seviyorum ve her koşulda yanındayım sevdiğim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar diliyorum annesinden Arda Rengin'e armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor dinleyicimiz. Arda Rengin'e armağan olsun diyor peki. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Samim Gayrimenkul sponsorluğunda beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyiciler. Sevgiler paylaştıkça güzel, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.
1: Tutku FM.

boşuna yaktım mı? Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna harburu harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını dolu

şimdiki aklım olsaydı, yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı, mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı, annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı, büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı, vaktimi boşa harcamazdım kardeş. Şimdiki aklım olsaydı, gençliğimi boşa harcamazdım.

FM 105. Tutkun bu frekansta. 105. Mürekkebe kalemini batır batır yaz hakim bey. Bu kalbimin elemini satır satır yaz hakim bey.

aldığımı, ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz hakim be. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı. Yaslandığı hep duvarda, satır satır yaz hakim bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz hakim bey. Her gün volta 2.

Kimsenin izi var tende, satır satır yaz hakim bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır.